0: Sen meni şu yerde mancadım. Vay kurup gitip kala kalanı. Farhundan ya. Zirikip gittim. Kula şakam oynayla. Bıptı canım. Kule. Adınım badınım Sarıhan hatınım. Unakamaz. İndi siz kulen. İtti bitti. Baktı gör yutti. Canım. Kirin yakışsı bir gün maça oynaymış. Topken topalak kime? Topalağını ki topin kravate kırıp gittim mi? Canım, min oral gesu çıkaraman lom kanı, kanı kanı, ana ana, kanı kanı, vay dat, lom, ağır eken, kötür almayan beni. Farhat lomunu götürdü. U tağını talkanıklardı. Zabardas Farhat. Oy boy. Balan tog'lar teng teng teng teng bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimi azizlar?
1: Sangoma ustalari.

0: radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Nega jannatga faqat 30% ayollar tushadi? Chunki agar 100% tushganda bu do'zaxga aylangan bo'lar edi.

0: Van sokan túl gyakorlarna Szabá
1: Eslaydi, agarda kechalar yoqsa yomg'ir, bu deganim mani ko'zlarimdagi yoshimdir. Agarda kelganida kuz to'kilmasa barglar, bu deganim man xazonman ustimda dardlar. Agarda kelganda bahor ochilmasa gullar, bu deganim man yo'qman lekin yashar tuyg'ular. Afsuski u tuyg'ularga egadir o'zgalar, nahotki endi seni erkalar o'zga qo'llar.

0: Şu Rostar ne iyisi lan bu değil? Maydama yo yolgun ne yiyemiz? Uşu kadırda şaşlı giyenimiz görseyiz. Şaşlı düşüne ağzımızı solamız kım. Kamera tükeni yine çıkarıp sıkı tıkıp koyamız diyor. Ya dedi ki, maya karayın ha. Ano kinoda çıkan ano kız nima buldu dedi. Malam ano kız ano bup gitti. Yine dedi ki, maya karayın ha. Palonçu tuğuptu mu dedi. Aa tukkan bu sekereye desem nama tuğuptu dedi. Odam nama tuğuşu mümkün. İçki tuğuptu dedim. Yine kamera onu kino olup tuğuşup desi gelip ne kadar iyi. Kino ol yapsın ama. Ha kino ol yapmaz desem yani kino mu dedi. Yo eski kino dedim ben. Yine turup turup artistlerim oynaydı mı dedi. Yo fakat uzunmuz. Artistler ne mi yaptı hazır? Muhlis, kızık iş. Sanat kordu kursa yakın kişinin kurgendi. Hüdü bir uzunu bir karındaşını kurgendi. Mamunak, ey kaleyiz aki yakışı mısınız? Tüzü müsünüz? Şilaz yakışı mı tanımak adamlayım? Ya aman ortağım bu lan. Onu tanıyım ha telefonları hem bur. Oho, rasa kup oturgen biz ulan. Dip yapılaşadı. Rahmat yakın olganı üçüne. Dadam, uzunlu otam. Uzunumuz tamamen. Hali ki şu Bukhara, Rizmoğan üç taraflardan yürütken de bir avtobüsü götürseler. Bir yollarga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi. Tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni menga ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan deydilar" desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham yo'q-a? Qizil Tepadan deydilar-yu, desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bo'lsa, asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, dadam ham, "Yo'q, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz."
1: Sangoma ustalari.

Geçir bugün konga roklerin bir cevap oldu. Tabi peydam, umrum hamoz oldu. Senge ayken keledi nege bir cevap patlerin. Umrum tüge bormakta, nahot sezmez yüreğin. Ne

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Menga qarang, ofitsiant, sho'rvadan tugma chiqdi, bilasizmi? Tugma ya? Oh, minnatdorman, janob. Men uni qidirayotgan edim. Rahmat, rahmat.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Biz meclisimizi otkuzu alışımız kerek. Ötken oydayan kap ketken.
3: Kap ketken?
2: Halme edip çakırıylar meselesini halkılamız.
3: Vay, hocayın halme edip gırtmaz çözülü yatıp yiyo.
2: Yine ya.
3: Hı, oyağı da duran mıydı?
2: Bir amelim apkırıylar.
3: Hazır, taşıyla kılama. Altın kişi, halme edip bapkır. Apkırları. Hocayın o çözülü yatıyanmış.
2: Sudurab bozayam apkırsın.
3: Sudurab bozayam apkır ya. Bir kişinin işimez 150 kilo yaptı.
2: Sen yardım ver.
3: Sen yardım ver.
2: Sen yardım ver.
3: Sen yardım ver.
2: Menge kara.
3: Sen menge kara.
2: Sen menge kara. Uzun yardım ver.
3: Vay mam. Vay mam bir onu götüremeyim ben.
2: Nege?
3: Uzun götürelgenden beri hiç kimi götüremeyi diye koyuyorum ben.
2: Bir emeller taşkil kıyın.
3: Ha taşkil kılıç bozu bayıl. Taşkil kılıç bozu benden kaçmıyordu. Merhamet. Kotar kotar kotar. İhtiyat kıl sindirip koyma. Çaprağ al. Çaprağ. Çaprağ diye ben. Çaprağ.
2: Urunmasın.
3: İhtiyar bana. Sabrağı bir yapma. Bak git şimdi. Şuraya da. Olur ağlıyor mu sen bir el? Kutu. Mayna.
2: Bu.

0: mi koristili ja sam da koristim? Odir, dobro ti.
1: Mesele ini koristim. Ne, üçüncü mesele. Raznoje. Hocam, raznoje?
0: Raznoje, raznoje. Dobro tri.
1: Ha, raznoje. Birinci ve üçüncü mesele hal kılınken orta olan. Aktif, uşa eski aktif. Raznoje, halim uşa raznoje. Şimdi asasi meseleyi unutup koyak olalımız. Asasi meseleyini koyak. Ne, tamam. Sizce bu tereyağı bilsin. Tanımasını yine arık. Sebabı ki işe kem gelir. Kegen takdirdeyim, tur ayağlar. Yümeler gelir. Geçinim haklısı hocayın zoğudumuz davranmasını kellesine vurup kıyacaktırıp koyuptu da Ömer.
0: Ne oldu? Toğullattırıp koy.
1: E, o şakırını özlüyor toğullattım. Özünü bir taraftan koyuyordum. Münekazıya vurup özü toğullak koy. Aman olur, minyası bakmata gereği. Yine de ortağına, uyanmayla, uyanmayla. Hatını bilen, şu da yaman. Kengi payda vurur, üç dört metre hamiyalı kokatları uyga abarıp koyup tıkarı.
2: Ya, özü ketti.
1: Özü ketti de yapıyor hocam.
0: Özü ketken bize özü kelez, meclis devam ettirek.
1: Özü keter yarı yarı, özü keler yarı yarı. Benim hatını ben tor metre getip koyuyor. Hangi özü kaçı gelen? Kayakka bana da ahırga sonra koşuyorum. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolma deb ishlab chiqargan mahsulotlar hammasi birak. Xullas men so'zimni tamom qildim. Guldiros va davomli qasaylar yozilganda. Endigi so'z navbati zotimizning hurmatli kishilardan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiros davomli va alangali qasaylar. Marhamat qo'ying. O'zim ushlantiraman. Savolni men deydim. Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
0: Xolma deb o'rningdan turib aytchi. İçiş faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
1: Hay hay hay hay mikrofon zavodtika.
3: Sal bo'shat bo'g'vardingiz.
1: Bo'shat bo'shat bo'shat. Mali sohiragacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat bo'shat.
2: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. İçiş faaliyetimize kesek, içiş faaliyetini iş faaliyeti bile beraberce boşluyorum.
0: Ne var ne var?
2: İşke kekelim de, işke kırgenin yuvmasayım bunu itip koyuşmayan ki boşluyorum.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Okigen tarvuz işçi rostayım şerin egen.
4: Ütüdüm ozodu. Men tellegen narsanı hamasi yaş kadıp. Narsa telleşi bilemen diye az aşk bilemen. Fakat bitti hatayım var şu adam telleşi bilmiyim ben diyen ben onu.
2: Hiç hem de havat Rami. Siz onu sniyen bilmiyorsunuz, bunu sniyen bilmiyorsunuz.
4: İyi, değil ki? Tarız yaman çıktı mı?
2: Vay, içi appak, badrinde akası da sen bol uğrar.
4: Hayır, şimdi ben içi çürüm ben mi? Tarız bu su, içi kip görme geldi ki bilme gendirmen de. Hatta bilemem.
2: Vastı ki, koy siz ki tuydan aldın ki umumun başka çeydiyiz.
4: Hayır, ne mi diyeneyim bu az aşk, ben çünmenim sen.
2: Hamma narsani o'z vaqtida qilardingiz, qo'ynimni ko'tarishga harakat qilardingiz. Hozir bo'lsa, men bilan ishingiz ham yo'q, hammangiz o'zi shunaqasilar. Avvalgunchi voy men san sevaman, men nima desang qilaman deysizlar-da, obilgandan keyin teskarisini qilasizlar.
4: Ozoda men o'payti rolini o'tundi.
2: Nima?

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonani oldiga chuqur qaziyotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. Ha, rasmga tushsangiz nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, ha yaxshi, ha buyurizdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qaziyapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedimiz. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9 ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sinman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal sho'x edim bolaligimda ham bir kuni bahorida dadamga aytdim, dada, oyog'imga bitta krasovka olib bering, katta olib bering, fizkultura darsimga shu katta kerak edi desam, dadam, o'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti. Kichkina akangga ketasini kiysang, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Xo'p dadajon dedim, odatdagidek. Kichkina akamni ketasini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi. Dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qopti desam, o'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qopti. O'rtancha akangga kostyumini kiyasan, eskisini. Biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Ha, mayli dada dedim. Qancha bu o'tib hali qish kelganda, dada, telpagim yo'q. Bitta telpag olib bering desam, o'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qopti. Uni telpagini eskisini sen kiygin, unga yangisini olib beramiz dedilar. Keyin chat dadam ushadim. Dada, keta olib bering desam, kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Kostyum olib bering desam, o'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Telpag olib bering desam, katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring desam.
3: Hangoma ustalari.
2: Bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydi, desam sizga.

0: ezzel kon.
1: Mange şu karke, ne kalaptı? Metuke mareva, ale mange kalaptı. Acaba ger mange tacaptı?

0: Mas holda mashina haydagan haydovchini dan xodimi urishyapti. Qarang, shu ahvolda rulga o'tiribsiz. Axir bu holatda rulni umuman uxlamaslik kerak.
1: Ey, o'zim zo'rg'a kelyapman-ku, siz rulni ushlamay haydashni maslahat beryapsizmi? Tovba, qanaqasiga?

0: Hangoma ustalari.
1: Tungi soat bir yarim, dedi baland ovoz bilan devordagi soat. O'zim ham bilaman, dedi asabiylashib Arsyukin. Uxlash kerak, dedi soat tishini g'ichirlatib. Arsyukin engashib, poldan botinkasini olib soatga qarata otdi. Botinka strelkaga taraqlab urildi. Uxlamasang o'zingga, dedi soat g'uldirab. Lekin hozir birdan 31 minut o'tdi. Arsyukin yana engashib poldan botinkaning ikkinchi poyini olib, uni ham soatga qarata otdi.
2: Soat birdan 31 minut 20 sekund o'tdi. Soat birdan 31 minut 21 sekund o'tdi. Birdan 31 minut 23 sekund o'tdi,
1: dedi bildirlab soat. Arsyukin o'rnidan turib so'kindi.
2: Rapparassa 32 minut bo'ldi,
1: dedi soat o'jarlik bilan. Arsyukin devor tagiga kelib, soatga musht tushirdi.
2: 32 minut 45 sekund,
1: dedi soat bir zumdan so'ng. Keyin o'ylanib turib qo'shib qo'ydi.
2: 24-chi may, seshanba.
1: Arsyukin soatni devordan yulib olib, polga tashladi-da, tepkilay boshladi. Avval jaranglab oyna sindi, keyin yog'och qoplama qarsilladi. Majaqlangan siperblat tagidan vintlar, har xil pruchinalar atrofga sochilib ketdi. Holsizlangan Arsyukin stulga shilib ketib o'tirdi. Polda sochilayotgan bir hovuch temir tersak esa g'uldiragan ovozda dedi.
2: Soat birdan 55 minut o'tdi.
3: Nimaga?
1: dedi ingrab Arsyukin stoldan polga sirg'alib tusharkan.
2: Shunday bo'lish kerak,
1: dedi sobiq soat.
2: Soat birdan 56 minut o'tdi. 24-chi may, seshanba, 1988 yil, 20-chi asr, bizning era.
1: Arsyukin o'rnidan turib, apil-tapil egniga nimalarnidir ilganicha tashqariga otildi. Qayerdandir uzoq-uzoqlarda tungi sukunatni buzib, shahar kuranti ikki marta bong urdi-da, gumburlagan ovoz bilan
4: "Soat tungi 2" dedi.
5: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Ayol kishi uzuk taqqan bo'lsa, demak erga tekkan. Agar zirak taqqan bo'lsa, bu hech narsani bildirmaydi. Agar ikkovi ham bo'lsa, demak u erga tekkan, lekin bu hech narsani bildirmaydi.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Armiyada hizmet kılıyabımız. Sevgen kızımdan hat geldi. Şerileke, kanaka vayskede hizmet kılıyabsız. Kurs hoşlar soru yaptı dedi. Hat yazdım. Canım dedim. Şimdi kız böyle pas getip oladı mı? Ha. Canım dedim. Disanski vayskede hizmet kılıyabımız dedim. Disanski'de dedim. Yazı yordum. Yazı yorsam hemen kurs hoşta kulüptü. Dedi o kızı. Ben de azgın balıydı. Kanaka disanski tuşa dedi. Üstroybatta hizmet kılıyabı dedi. Hat yazarsın. Hani nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sherali aka, rasmga tushib yuborarkansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Qizman zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxta yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan. Yem bilaman. Ha, bolalarigiz rasm olganda sizlar yem bilaman ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi sizlar yigiting yering. Jo'g'im, sen yigiting qanaqa debdi desanski, mana debdi. Yigiting jildirbatda xizmat qilar ekan. Qaytib xat yozdi. Sherali aka, hamma kursdoshlar ustimdan kuldi. A siz desanski dedingiz, jildirbatda xizmat qilar ekansiz. Men qaytib qajodim, jonim dedim. Ayt ularga dedim. Bu jildirbat emas. Железный дорожный войска емес. Бу, железный десантский войска. Солдатлар, десантлар самолеттан таштаса, біз поездан ташаймыз, деді. Хызмат зор болған.
3: Хангама усталары.
2: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman bir qo'shnim. Chiroyli qiz edi. Keyin sherlaka dedan desam, "Bizni kechiqing" dedi. "Voy dod" dedim. Kutilmaganda chiqing dedi. "Kim bor?" desam, "Hech kim yo'q" dedi. Xudoga shukr dedim, baxtim kuldi dedim. Uylanmagan yigit kelmay endi. Şartlık dedim. Kırsam bir rak geleyim dedim. Yok ha. Öseştirirsem bir rak geleyim dedim. Korkmayın korkmayın. Kele oraya hiç kim yok dedi. Yok koyayım onu aklıma. Bir galeti bok biteyim ben dedim. Ben desem gelin gelin dedi. Boğuldum. Yakın rak geleyim dedi ki. Boğuldum. Tüplüm hem hiç gelim yok kokkanımla. Desem boğuldum. Mavni yeçin dedi. Darova dedi. Yeçin dedi. Sekin yeçtim. Bu ne yeçin dedi. Yok ha. Uzum kızarım şolgun mu kaldım. Kollarım kanakıp tükmeçelerini yeç etkenini bilmeyim ben. Birini yeçse bana kadar kol yaptı. Bu ne yanı yeçtim. Nereye koydum. Bu ne yanı dedi. Oydan dedim. Kollarım. Amanla balıkını hem yeçtim. Kaltına dursam. Hazır şaşmayın dedim. Oydan dedim. Nema bularken desem. Bunda bolacan hop geldi.
4: Bana bu amakini kör yapsan mı? Kör yapsan mı dedi.
2: Hali bolacan ha kör yapman.
4: Agar avukat yemesen, sana bana şu kişiye uçup kalasan.
3: Hangi ama ustaları?

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Rahmat. Rahmat. Bari bu fanagramayı şunun için toplatalım.
3: Rahmat. Oye, assalamu aleyküm Mirza Beyke.
2: Rahmat.
3: Sallarız yaşımız.
2: Assalamu aleyküm.
3: Kızımızsız.
4: Çarşımız. De görüp çıktın, inanıp gittin.
3: İnanın. Salamat.
4: Otken kapta abamı çüşümde kuruldum. Çüşüm anca kengeyip kalıyordu ya.
2: Bana bir sınavı ilgere bir kuruldum. Onda kupçilik idi. Ne mi o ki kemayıp kaldı ile?
3: Yende Mirza ki kız bana kup. Üçlerim kası bu miydi? Cahay çıkıp kaldı. Er gibi yer vardı. Öyle gelin. Ulan uzat vardı.
2: Uzat vardı.
3: Uzat vardı.
4: Ensemblimizin namı. Bekarçı kızlar ensembliydi.
2: İsimde bekarçı bazen. Kansılardı
3: bana. Yok. Bekarçı kızlar. Bekarçı kızlar en sen. Bir tutarçı kızlar. Havası kılın. Bekarçı kızlar koyun.
2: Selamat buluyorlar. Sağ olun.
3: Bu ne uzatılık gitti şimdi.
2: Şimdi uziz ki uzizem. Turmuş kursayız. Bölerdi uzizem.
3: Yaram getiş ettiniz Mirza.
4: Siktis.
3: Oturup kaldım Mirza ki. Yaman oturup kaldım.
2: Hapa bulmayın. Hapa bulmayın.
4: Oturup kaldılar.
2: Sağ olun.
3: Oturup.
2: Siz ki siz.
4: Vay.
3: Bilen kızganımın bir yeri buraya gibi şarap kattı kızganımın.
4: Ay Mirza Cönekem yenge karik günü yigitleri kapatadı.
3: Ay bilmesem, ay bilmesem.
2: Yaşay.
3: Şuna kıyın yaşay.
2: Sağ olun,
3: sağ olun. Ben ulaşıyoruz buraya Mirza ki.
2: Şimdi siz yaşsız. Hal baktiz aldığında.
4: Vay neçe yaş veresiz bunlarken, neçe yaş veresiz.
3: Yaş yaş mıydı? Sen neçe yaşsın bizim?
2: Şimdi ben buraya, ben sizge bir adı yaşta adam yaşamaydı. Lekin siz ümit bile yaşam.
3: Rahmat.
2: Evet bu kişi indi. 15 dakika 18. Oy. 15 dakika 18.
4: Kim?
2: Kim? 20.
4: Kim?
2: 25.
4: Kim? Opa.
2: Hop. Ben 30.
3: Yo'q.
2: Ko'p da.
3: Yo'q 30 ga emas. Bo'lsa dagovor 50 bo'lgan. 50 ga bosh olib
4: kelgan. 51 siz?
2: Ha.
4: Qo'shiq aytib beraman.
2: Ay yo'q endi.
3: Mirza aka, siz ko'p ko'rgan odamsiz. Mana hozirgi zamonaviy qizlarimiz og'irligi necha kilo ularni?
4: Necha kilo?
2: Endi show biznesda bir 40 kilodan oshiq, bir 50 gacha. 42 standart.
4: Rahmat.
2: 42.
4: Topdingiz.
3: Necha kilosan?
4: Topdilar.
3: 42 misan?
4: 42. Havas qilyapsizmi?
3: Havas qildim.
4: Agar men o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz?
3: Agar seni o'rida bo'lganimda men 16 yoshda erga deb ketgan bo'lardim. Bozorim chaqqan bo'lardi men.
4: Agar siz o'rningizda bo'lganimda o'zi asrasin. Bozorim kasod bo'lardi. 72 yoshga chiqsam ham erga tega olmasdim.
3: Zato qiz bola bo'lib yurarding.
5: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben ayollarla da yapmadım ki yapım bir erke uyudu uydursa ayol kuşu köpünçeyindi. Eri kodan kuş öküz diyen bir yap olardı. Bilmedim katta mı bu ayolle öküz yaptı. Xotin tursa xotin erga qilib dadasi siz o'qitilgansiz. Nima ketdin shunday gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alati siz to'chni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa siz xoros-poros suyib qon chiqarib yuborsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa haligi eram to'g'ri desan xotin deb to'g'ri borib eshikni katagini shunday ochib xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa xoroz ham shunday qarab man senga nima qilim debdi. Sani biring ikki bo'lsa mani so'yishing kerak debdi. Ali İram bu keç sazan xoroz men bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada tur bir tahorat bahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydiysan sen o'zingni so'y normal bo'lib ketasan deb uzr xoroz men shu xotinni gapiga kirib sen bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb Uzr xoroz, men bilmam, men haligi deb tursa, xotin kelinmi deymiş, dadasi siz to'chni o'qitilgansiz. Ko'rdingizmi, o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymiş. Konsert bilan bir joyda tursam, konsertda yaxshi bir konsert, chiroyli konsert, hamma gapirib tursa bir yigit, aka deydi, ha, biz haqimizda ham gapiringiz, kimsiz desam, biz tashtud o'qiymiz. Tashtud bolalar haqida ham gapiring. Endi bu hazil narsa. Tashtud degan so'zini o'zi Toshkent Davlat universiteti. Toshkentda bo'lgani uchun bu tashtud. Shu narsa Samarqandda Samdu bo'ladi. Samarqand Davlat universiteti. Shu narsa Namanganda Namdu bo'lar ekan. Yo, rostdan Namangan Davlat universiteti. Endi bu yog'i Farg'onada Famdu. Tushunyapsizmi? Yo, Andijonda Andu. Buxoroda Burdu. Qoraqalpog'da Qardu. Chirchiqda Chirdu. Termizda Turdu, Urginchda Urdu, Surxondaryoda Surdu bo'larganda bu. Uchquduqda Uchdu, Qo'qonda Qo'ndu emasmi ishqilib? Bir student bola rosa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishini kelib qushdan ketib, kur siqilib yiqilib qopdi. Yiqilib qolsa, voy bozorda, voy bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi, yugurib ham o'rib olib, o'zi ketib suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, burkasi suvni shunday ichirsam, haligi suvni shunday suvni ichib, bunday qarab, ozgina non ham beringlar deymiş.
3: Sangoma ustalari.

0: Yaz radyosu da.
1: Kıldırgıç.
2: Bir kişi ikincisinden soradı.
3: Eğer yolingizden şiir çıkıp kalsa, ne kılardınız?
4: Ne yapardım? Ne kılsam şiir kılattı?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir otağınımız ki bir tane geç kuvas eken uyudu bir tanenin seyreşini içtip akayını bir tanesi taşaya taş terek taş terek haa otu oğul taş terek otursa poşta çıkıp baktım at kovlaka mat kovlaka kirin desem bana hat hat Toshkentdagi student oğullardan kegeneken bunda alıp yazıptı dedem tezden ming sum pul jo'natmasangiz diplom qo'lga tegmaydigan bo'lib turibdi. Otaxon xatni o'qigandan keyin achchig'i chiqib nosvoyni otib Toshkentda o'qimay ul valakshalak. Men senga ming sum pulni qatta olaman. Ertaga siningni erga berish kerak. Ukang armiyadan kelsa uylash kerak valakshalak deb achchiqlari chiqib bitta ho'kizlari bor ekan shuni bozor kuni sotib pulini jo'nataman deb yetalab chiqib ketyaptirsizlar. Bitta ikkita hasilkash o'rtalari matqovul aka ho'kizni qolib ketyapsiz sotmoqchi emas edingiz u desa qanaqa ho'kiz qani ho'kiz mana arqonidan ushlab bu ho'kizni qolib ketyapsiz bu ho'kiz emas yaxshiroq qara bu diplom debdilar qoching-a ja qiziqchi bo'lib ketibsiz-ku axir bu ho'kiz desa yo'q bu diplom ho'kiz Toshkentda o'qiyapti demişlar bu ho'kiz ming so'mdan pul so'rab Toshkentda nima qilyapti ekan deb eng kenja o'g'illarini olib umrlari bino bo'lib bormagan Toshkentga borib vokzalda tushib studentski garadokka tramvayda ketayotgan ekanlar Toshkentda bilasizlar har xil mamlakatlardan studentlar o'qiydi Vietnamdan Afrika Efiopiya Indoneziya bir negr yigitlarni ko'rmagan ekanlar novcha bir negr yigitni yoniga turib qolgan ekanlar mundoq qarab yopiray o'g'lim o'zbekmisan sen bu ha desa u aytibdi ki otaxon man negrman tashguda o'qiyman jim ketayin debdi desa hop o'g'lim hop yo'q ha yaaay seni kara ota oğuli Mirza çölde kovun ikesanmı balam vay aman bugün o zinaya meysen künlü tıkıda işleysen saat çıkı çıkıvalı giygit otakan manye girman taşkuda okuman çıkıtan çıkıtan hop oğlum yaaay sen man seni bir hikmete kolhoz bozarı diyem görgen ben vay aman bugün traktörde kovun çürgen sen vay aman bugün sen hop ozbey man cimket indise ozbey olsayım manye kalan nema bu negir yok şeysen sen balamdırmış yedi uniyem körüp ki ayda ilde bir kebap ben Toshkentda bir aylanib ketaman deb Moskva gastinitsasidan joy olmoqchi bo'lib binoni oldiga kelib og'izlari ochilib qopti 22 etaj bo'lib tushgan eng baland bino oldiga kelib hayron bo'lib sodda otaxonimdan qarab yopiray buni qanaqa qilib qurdi ekan buni avval yotqizib qurdim ekan keyin qanaqa qilib tikka qildi ekan ichkarisiga kirib uni qara lampochkalarini qara o'g'lim 77 tonnadan gilamlarda tashlab qo'yganini qara ana voy otangga rahmatlari lift ishlab turgan ekan 22 etajga liftni umrbod ko'rmagan otaxon bir vaqtda qarab tursa lift sharraq etib ochilib bir kampir kirib ketibdi sharraq etib bekilibdi sharraq etib ochilib bir qiz chiqib ketayotganim yopiray obba farmoningdan kirib ketgan kampir qiz olib chiqib ketdimi davlatimdan o'rgilay o'g'lim ana mehribonchilikni qara o'g'lim enangni olib kelganimizda bir kirgizib chiqarib olarkanmiz
0: hangoma ustalari

0: tajviyalar xonasi.
1: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi. Eshitdilaringmi? Boltani olib chesha armiyadan. İlgari rengide kan yok adı. İki beti kıpkızıl kumdanda pişken kuza deyip o kapı ya. Gavda koyuptu. O karıp çıraylı bu kötüttü. Ana. Zor. Soçilike bari sıfatırlar. Şu kızızı koyunu sorap geldik. Bir de yamanımız var. Koyun. Oğlunuz ermeyege bari gelme deydi kız anası. Yok dese. Koyun ya kıza mı gelmiştim abi? Yok deydi. Demek ey asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
2: Voy, mana shu motorga povozga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqibdi. Haligi vagonni ko'tara asfalt yo'lga olib chiqib qo'yishdi, voy. O'ynaylarini singirib yuborishibdi, qarang. Yo, buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermayman, olib ketib qo'yibdi. Endi deng o'zi ham erkalatib potta qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidan 3 qidrayli, 2 qidrayli bola saptilar. Deydigan otli bola saptilar ali oyoqlarini qimillatadigan juda erka katta qilishgan. Motorga yetganda ketib qoldi. Shu ozgina yurganda mashina ham olib berardi-yu dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi. Qoray bo'ldi. Xat yo'q. Yozalmaydi. Endi opadilarning qo'liga tushgan paytda düşkeleri ruhsat versin yazattı. İş kop, bir hafta da hatırı hat yazıyordu. Kocum. Kocum, ben hat yazmayapsız, kocum. Kocum. O ne zirli yaptı, iğne zirli yaptı. Kocum, hat yazıyım, kocum. Kocum, kelişizge yap yenge 07 maşına koydum. Kocum, balanını cünü ötülgen adamın tekini kıtıklıydı, kocum. Kuzum. Halis kişilerde en aldı kızını kıdırıyordu. Kilişiniz mi ne öyle koymuyor? Kuzum. Sen kuzum ne hatı yaptı? Dada, kerakmaz bana ne oluyor ki? Halam gelmedin, patın kıdırmasınlar. Ben öylemeyim ben, pilot bitemem ben. Kuzumu kirim, kuzum yuvara diken bu pat. Kireye bozu bütün mama canlıkini yuvara ben. İltimas can dede bitti kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp bililik ilişkeme kreşemine diyettir yuvası baktı bey. Varma uzun suyu orama. Ana indi karen takdir takıcası 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Ana detop geldi. Vagizalda saldatlar kegende taksistler telaşadı. Nima telaşı orar herkin ha? Taksistler saldatlarda nima telaşı orar. Bir de saldatlı telaşı yitip koştu ya. İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kolüge çöğlenen muşattan vagonundan poldıratı atıptı. Maşinasının arkası dinesine çüktü bari. Keli yaptı dede. Kormarla, tagonla. Gelin koşup dağızma olengen. Kars, tar, yaltırı, zancırla, temitte seyler, samadel. Şapka Kudanın kudretinden manaş etti. Kaçı ortaya kıyısı çünkü didoz görülermiş de. İlacı bu ise Mehmet'in kıyısıyan boladı, ilacı yok. Siz bilen bizi ki yerimle posiyan turmaydı be. O ne dedim ki ben kıstırken mi tura uğrarken? Dihtir be. Gel sildiğinde çığımda yerinde şap bu ilgen. De. Üge geldi taksist. Hey! Hop çıkıyla top geleyim. Bana saldattım ben polkiden okil yapman dip durup diye be. Koy hop çıksa kumbaydı. O anşı bolasın bana mal da veresen dip durup dikari. Bir bala kılıp suyun çıkılıp cönet var işte. Uyudu iğnesinden başka ama bak dede hiç kim yok. İğnesi gengip kaldı. Dedesinin anası da. Ay çok inanmış. Ben bunu görmeye ölüp gidemem bunu korkuyordu. Bana böyle canın hem yaptı kozum ki yaptı. Vay kozum. Atayını çakır, anayını çakır. Vay kozum ki yaptı. Hani kurpa. Vay vur gelip yutayım bana gene. Kurpa çelerdi. Hani kurpa çeke otur can bana. Kurpa çeke otur canım. İki ilde Uzbek hani isten çıkarıp koş mümkün mü ha? Вы из-за чхарки кипта?
3: Я курпачах не могу сидеть. Мне стульп принесите.
2: Ой, Шургин, я курсу болен. Печера, вот печера, это я чхарк, мой. Сода кемпер, да. Ой, мазу нахрена, мазу. Олам, сэр, хызмата, сэр, кушни, мазу. Айша халенге, олам, на очки. Кто?
3: Айша хала.
2: Да, Айша хала, помню. Который на моем мотор все время сельсовет, жаловался, да? Это старуха.
3: Dana ne trogi etti.
2: Bana bağdaki taşlar benge. Oğlum ne uçuk etti.
3: Kto? Taşnazar. Да-да-да, старый был здесь, да, на своем торговал, да? Да, мамы трогит.
1: Кемпру я таки бы тазья бельдрияк скинидет.
4: Хаэнды баланы макалерим замутырып, біз пускайны трогиэндым баш.
1: Келді кетті бошланды, вэй! Новасы ояғынен боланы бұмышлен қосаплар сой варды. Байрам! Тантана!
2: Келді кетті. Одам әркелерді.
1: Ие, салдат, вэй! Мұны рәңгіде қон еғыды, екі беті қип қызылы. Бір нәсе еген ұраз еғылша.
4: Вай, аман бүгін. Рәңгі түмей ұранды, ұранын білдір. Мәне бітіріп келді.
1: Аман мұсан, есан мұсан, сақ саламат, қызметлер қалай өтті елді. Ай, сәлі қара, қатта қызмет қылдым. Прибалтики.
3: Только так пахай.
1: Ой, я как шугал молодых. Ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стояли. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... Я им... Харанья, вы!
4: Да-да, узбечек, я прим, болан. Из пасакян дили, джон, болан, уят, болан. Узбечек, я прим.
3: Папа, я понимаю, говорит, уже не могу.
4: Могит хлин, джон, болан. Могит хлин. Из пасакян дили, джон, болан.
3: Папа, я действительно не могу.
1: Могешь! 5 yil qon kechinmay esimdan chiqarmaganman. Qana qilib 2 yilda san esingdan chiqarib qo'yding?
3: O'zbekcha gapir.
1: O'zbekcha gapir.
3: Papa, men nima mago?
1: Ha? Nima g'ishman?
3: Ja qalpa qilib qo'yyapsiz o'rchani ham. 17 ta tog' yuribdi, ichida bir olachipar tog' bor ekan. Olachipar tog'ni o'rchasi nima bo'ladi?
1: Aytib bir irrayim olachipar tog'ni o'rchasi nima bo'ladi? Men senga tam beray desa,
3: olachipar tog' bo'ladi.
1: Qaray, sal qisib chiqavarsa o'rchi bo'larmish. Masalan, g'ishdi g'ish desa o'rchi bo'larmish endi. Qaray, voy, endi de qilg'lar ko'p. Har kuni aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaratga qilib qoladi. Miyay, yarim yalang'och 3 mahalla yugurib keladi. Miyay, tomonda 5 mahal soyga tushib tishini yuvib chiqadi. Miyay, qilg'lar ko'p. Bog'da yetayga kirib o'ziga o'zi komanda beryapti har kuni. Pol, ravnenie na prava, stremim, shagam, murz, rez. Reis, reis, demak, yurishlarni qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmonni ko'rib qolib,
3: "Da-da-da-da-da, ketmi, ну ты ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi, фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопату? Ну ты ketmi, ketmi, деп
1: бетіні бір басқан екен, соп келіп, жандарақ ет пешенәсіге тексе, оқ кетмоны едірмішкір.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.